Dicho de ben cevap vereyim, ben şunu söyleyeyim. Sağ olun. Tüm iyi.